Estağfurullahalazim illazi la ilaha illa huvel hayyul kayyum etubu ileyhi Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim el Fatiha. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil qâil. İn şekertum leezîdennekum ve in kefertum inne azâbî leşedîd. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyâi vel mursalîn seyyidina mevlânâ Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme ya Allah ya Tuhan kami, kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami telah menjayakan rawatan ke atas raja kami ke bawah dunia yang maha mulia berkasir bina Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah ma'izzaddini wa daulah Sultan Dani di pertua negara Brunei Darussalam. Allahumma ya Allah ya Hayyum ya Qayyum ya Zal Jalal wa Rukh